0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Hatın? Şurva keçegi mi?
3: Ertengi ham.
0: Ha, çündüyü mü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

0: jimjit ko'cha. Ko'chalarda sarson sevib yig'laganman.
1: Seni hech unutolmadim. Unutolmayapman.

Victoria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Hatın? Şurva keçegi mi?
3: Ertengi ham.
0: Ha, çündüyü mü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Do'stlar bilan ko'rishdingiz, so'z.
6: 20 yil deganda ko'rishdi. Toba qildim, u shunaq o'zgarib ketishibdi. Tanib bo'lmaydi, bashara qop qora. Bet ugri bo'lib ketgan, qorinlar chiqib mo'ylovlar o'sib ketgan. O'g'il bolalarni gapirmasa ham bo'laveradi.
7: Bu dadamı sınıfdaşlarımı dedi.
6: Tağa oturuyen eken.
7: Tağa, kay sınıfdaşı mı dadasız?
6: Sam Elmurat, ben sınıfdaşıyım Akmel ben deyim. Şimdi Akmel şunaki uzgargen, adamın üstünden külüş basu. Bit varu, bit. Başarı varu. Bala çüşün meslesiyle, oğul bala da başarı bula. Şükürgen de varu, bit birbirine beş de şey yaptı. Bunu okutucularımız maktabda beti yoldup su karadı. Hazır eğer betim var mı ortağı deyince stol üstü için iki de beti koyarız. Narada salıp da hala oturgen ege. Sınıfdaşım bu sekeri de uzgarı kvetkendirdi.
7: Ha sınıfdaş!
6: Kale indi. Sen hakkına zarıp okutucun geçin adıganı yüelmiysen. Tanol ile 50 yıl utadı mı, 90 yıl utadı mı? Sınıfdaşla çürüşken de birinç kemi kıdırız. Qidiryapman, birinchi muhabbat. Sinfdoshimizdan qanan u kelganmi desam, o'na dedi. Orqamda o'tirgan ekan, sekin bordimda. Endi uni kelishini bilib, bitta podarka ham oldim. Yoshlikda birga yozishgan xatlarimiz, ya'ni anketa bo'lardi, esdalik daftar. Sizlar mana 7-chi savolga qararmidingiz sirasi? O'shani olib, har ehtimolga qarshi tashqariga bitta skori ham chaqirib qo'ydim. Tez yordam. Endi eri bo'lishi ham mumkin-da. Bola chaqani xotinni uyga jo'natib yubordim. Eri bo'lmasligi ham mumkin-da. Shunaqa o'zgaribdi. Yo'q-da, ana birinchi muhabbat. Shunaqa chiroyli qiz edi, oppoq. Suv ichida tomoqdan ko'rinib turardi nima o'tayotgan. Ko'zlari katta-katta edi. Shani sochlari jingil-jingil. Yo'q-da, ana katta xotin o'tirib, borib bir narsa deb ko'raman. Endi gapiramasam, qalaysa Elmurod deydi. Yomon o'zgaribdi, shani. Menimcha xudo hammaga husn beradi-yu o'ziga. Men o'ylab qoldim, bir bu so'xudo ikkalamizga bitta husn berganini bo'yladim. Maktab payti u ishlatgan. Maktabdan keyin menga o'tib ketganmi deb o'ylab qoldim.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Do'stlar bilan ko'rishdingiz, so'z.
6: 20 yil deganda ko'rishdi. Tovba qildim, u shunaq o'zgarib ketishdi. Tanib bo'lmaydi, bashara qop-qora. Bet ugri bo'lib ketgan, qorinlar chiqib mo'ylovlar o'sib ketgan. O'g'il bolalarni gapirmasa ham bo'laveradi.
4: Bu dadamı sınıfdaşlarım mı dedi?
6: Tağa oturuyen eken.
4: Tağa, kaç sınıfdaşı mı dadasız? Sen Elmurat, ben sınıfdaşıyım Akmel mi anlayayım?
6: Şimdi Akmel şunaka uzgargen, adamın üstünden külüş bası. Bit varu, bit. Başara varu. Bala çüşün meslesiyle, oğul bala da başara bulan. Çüşkürgen de varu, bit birbirine beş taşı yaptı. Bunu okutucularımız maktabda beti yoldup suki aradı. Hazır eğer betim var mı orta deyince stol üstü için iki de beti koyarız. Narada sarıp da hala oturgen ege. Sınıfdaşım bu sekeriydi, uzgarip etkendirdi.
4: Ha sınıfdaş!
6: Kale indi. Sen hakkına zarıp okutucun geçin adıganı yüelmiysen mi? Tanoliyle 50 yıl utadı mı, 90 yıl utadı mı? Sınıfdaşla çürüşkinde birinci kemi kıdırız. Qidiryapman, birinchi muhabbat. Sinfdoshimizdan qanan u kelganmi desam, o'na dedi. Orqamacha o'tirgan ekan, sekin bordimda. Endi uni kelishini bilib, bitta podarka ham olib yoshlikda birga yozishgan xatlarimiz, yana anketa bo'lardi, esdalik daftar. Sizlar mana 7-chi savolga qararmidingiz sirasi? O'shani olib, har ehtimolga qarshi tashqariga bitta skori ham chaqirib qo'ydim. Tez yordam. Endi eri bo'lishi ham mumkin-da. Bola chaqani, xotinni uyga jo'natib yubordim. Eri bo'lmasligi ham mumkin-da. Shunaqa o'zgaribdi. Yo'q-da, ana birinchi muhabbat. Shunaqa chiroyli qiz edi, oppoq. Suv ichida tomoqdan ko'rinib turardi, nima o'tayotgan. Ko'zlari katta-katta edi. Shani, sochlari jingil-jingilik. Yo'q-da, ana. Katta xotin o'tirib, borib bir narsa deb ko'raman. Endi gapiraman desam, qalaysa Elmurod deydi. Yomon o'zgaribdi, shani. Menimcha, Xudo hammaga husn beradi-yu o'ziga. Men o'ylab qoldim, bir bo'lsa Xudo ikkalamizga bitta husn bergandi deb o'yladim. Maktab payti u ishlatgan. Maktabdan keyin menga o'tib ketganmi deb o'ylab qoldim.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz.
2: Xotin, sho'rva kechagimi?
3: Ertangi ham.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.

Yeter mi sen gülüyorsun? Muhabbet yığlanır mı? Yengi yanı yanı da İzgiyar izlenir mi?

hicranlarga to'lir kecha. Ko'z o'ngimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz. Ketayapman yana sensiz. Hayolimda seni so'zlaring. Bahar chog'i so'lim kecha. Hicranlarga to'lir kecha. Ko'z

çeleydi bağrını uy. Yağmur yağar yollar işsiz, keteyapman yana sensiz, hayalimde senin sözlerin.